0: ha ke a bohlotha man ke a bohlotha ho ha
1: moletu ile impotse
0: Sylvia man
1: o etsa
0: Sylvia mistress
1: o etsa
0: a go mpola o qetetse Sylvia ne
1: emapi o re nae ke mo qetetse ne skam so sa ke
0: ka
1: Cynthia o le ke to know he to